Fakhrı Namayla! Fakhrı Namayla! Fakhrı Namayla! Fakhrı Namayla! Fakhrı Namayla! Fakhrı Namayla! Fakhrı Namayla! Fakhrı Namayla! Fakhrı Namayla! Fakhrı Namayla! Fakhrı Namayla! Fakhrı Namayla! Fakhrı Namayla! Fakhrı Namayla! Fakhrı Namayla! Fakhrı Namayla! Fakhrı Namayla! Fakhrı Namayla! Fakhrı Namayla! Fakhrı Namayla! Fakhrı Namayla! Fakhrı Namayla! Fakhrı Namayla! Fakhrı Namayla! Fakhrı Namayla! Fakhrı Namayla! Fakhrı Namayla! Fakhrı Namayla! Fakhrı Namayla! Fakhrı Namayla! Fakhrı Namayla! Fakhrı Namayla! Fakhrı Namayla! Fakhrı Namayla! Fakhrı Namayla! Fakhrı Namayla! Fakhrı Namayla! Fakhrı Namayla! Fakhrı Namayla